kurtarma ve kamasama çöre. Sen de mi tümya diyendin ağacın? Sen de mi ne hala sufranın avacın? Sen de mi ne Abraham sufranın avacın? Sen de mi ne David sufranın avacın? Sen de mi ne tonkonu anada bir arada? Pay over to me at your. I be a sober to me at your. Now I'm a sober to me at your.